0: FM yine sürmek yevmek.
1: Arvo Pärt, Alina'yı Hamar. Katarume Alexander Malter'ı, Daşnamur.